Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko bulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede de bajare dumaye le kogun davari şame.

avzaga u kurşu bakada u beştigare u çamukiye. U dınafta jiko, karadiye ko çerkesiyan rüşilatı eşirin ve koko, karbardariye u basılimya u dınafante jiko zamane ko çerkesi iruji, l'alfabeya ko kirilya bezidakrına kahin ko tipin taybeti jikuşbu ko, denga genko, tafsakiya gufancıya jiti hespantem denaskire.

Jederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dede demeko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jederiyen herimi ko birindar buna çent kesinde encame ko gulandına koran dedi demin ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko Gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede Le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cedeliyen her emeko birindar buna çent kesende encameko Bulandına koran derdi demenko şahiyeko davat ede Le bajare dumaye le kogun davari şame

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko bulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko gulandına koran dede demeko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko Gulandına koran derdi demenko şahiyeko davat ede Le bajare dumaye le kovun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko bulandına koran dedi demeko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

kamaya iro leser agahiyen bir fere leser tiro ku koltaya ko çerkesan veren behevre nasbikeno aukina uzmane haçiye.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cedeliyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dedi damenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jederiyen herime ko birindar buna çent kesende encame ko bulandına koran derdi demen ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Cederiyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko bulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede de bajare dumaye le kogun davari şame.

Zabatiya hava şalı başarı efrinde gerek ağı meydani ko, bazara başarı ve girtina ko, anjami da ujbu ko, şupandına rövşa ko, dağır kırna ka, udasrije ya lisar milke kiştiya u karu bine ko lisara kırna ka, pimpe kırna ka, organize kırna ka, haydariyan ko, ve avaya ki ko, hesin kırna ka, tevgara valatiyan parıstına di, men ingiştiyumuz gurebike, u avay garo ko, şupandına ko, penapundına ko, Panda buna ka xudana kod kanin be demin kod yar kiri, yen koda xistina o koji avetina ka çupa, o gu gambareji o meşan le guri ko, talamatiyan gredayi pağji kirna ka gishtiji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko hava şaşa pandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko peviste, berdavam dike be ko avaya ki ko başdir bebe, o da başkirina ka rövşin ko hizmet gozeri, Bu hezkirin aka nimiza giştiya le bajare efrine.

Cederiyen her emeko, birindar buna, çent kesende encameko, gulandına koran derdi demenko, şahiyeko davatede, le bajare dumaye, le kogun davari şame.

Cedeliyen her emeko birindar buna çent kesende encameko Bulandına koran derdi demenko şahiyeko davat ede Le bajare dumaye le kovun davari şame.

Zabatiya hava şil bajarı Efrin'i de gerek agı meydani ko bazara bajarı ve girtina ko anjami da ujbu ko şupandına rövşa ko dağır kırnaka o da sürece yalı sermelke kiştiya o karu

Jederiyen herime ko birindar buna çent kesende encame ko gulandına koran dede demen ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Jederiyen herimi ko birindar buna çent kesinde encame ko gulandına koran dedi demen ko şahiye ko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Oliver, em gişinde bir xeleke maya iro. Bu Juliana burabom. Priya radio delal. Gelek spas, şubu bahter kirenawa. Uhertim, hundike fukhaşiyede biminim.

Cedeliyen her emeko birindar buna çent kesende encameko gulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede le bajare dumaye le kogun davari şame.

Ramaj, gehderin nakhasha wis dudelal, ilu amma wara bema ma yarula Turkiye de Suriye'de. Ve ajun yana burama, Riya Radio Delal. O khalakum ya iro, li serjivina sindika yen Turkiye Suriye jbu hezkirina ka hafkar yu parisina mafinko karkaran Suriye. Warem hevre nasbik nao jivinaj bu çabuk.

Zabatiya hava şalı başarı efrini de gerek agı meydani ko bazara başarı ve girtin aku anjami da ujbu ko şu pandına rövşa ko da girtin aka o da sreje ya li ser milke kişti ya o karu güne ko li ser akirin aka ben pek irin aka organize kirin aka haydar yan ko ve avaya ki ko hesin kirin aka tevgara valatiyan paristina di men ingişçiyimiz gurebi ke o avay garo ko şu pandına ko pena pundına ko Panda buna ka xudana ko dikanin bi demin ko diyar kiri, yen ko da xistina o ko ji avetina ka çupa, o gu gambare ji u meşan li guri ko, talamatiyan giredayi paqji kirna ka gishti ji ko kontrol kiriya. O zabatiya ko ha vaşa şapandina ko, pekirina ka ko kurtina ka tedbirin ko pe usta berdavam dike be ko awaya ki ko başdir bibe, o da başkirina ka rashuravşin ko hizmet guzari, Bu hezkirin aka nimiza giştiya le bajare efrine.

Cedeliyen her emeko, birindar buna, çent kesende encameko, gulandına koran derdi demenko, şahiyeko davat ede, le bajare dumaye, le kogun davari şame.

Jedeliyen her emeko birindar buna çent kesinde encameko Bulandına koran dedi demenko şahiyeko davat ede Le bajare dumaye le kogun davari şame.